0: Basit diyet kesinlikle.
1: Büyük bahsedeceğim. Victoria, ne yapıyorsun?
2: I don't know. I haven't heard. Oh, you're in down here.